0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar türkü ve şarkı dostları. Yepyeni ve güzel bir konserle huzurunuzdayız sevgili dinleyiciler. Neden kahve içtin fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan başlığını seçtiğimizi soracak olursanız, hepimizin çok sevdiği bir söz vardır. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Bu sabah kahveler bizden olsun. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Alexander Kirev, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bir saat boyunca sizlerle olacağız ve bu güzel konuyu, kahve konusunu hep beraber işleyeceğiz ve seçtiğimiz güzel türkü ve şarkıları dinleteceğiz. Sevgili dinleyiciler, 14. yüzyılda Habeşistan'dan dünyaya yayıldığı kabul edilen kahve, dünyanın hemen her yerinde sevilerek içilen bir içecektir. Hatta sadece sevilen değil, kendine ait bir kültür oluşturan bir içecektir. Ve ne mutlu ki bizim yerli türkülerimizde kahve konusu ağır basmış. Aynen başlıkta olduğu gibi. Gelenek üzere başlığımızı verdiğimiz ve bu konserin ismini taşıdığı, ismini verdiği türküyle başlıyoruz. Varna'nın Royak köyünden sevgili ses sanatçımız Raziye Fazlı'nın da kulaklarını çınlatarak ne diyoruz? Kahve içtim fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan.

Sevgili dinleyiciler, kokusu, tadı, gelenekleriyle kahve dünya mutfaklarına kendine yer edinmiş ve buna bağlı olarak Türkiye'de de kahve ile ilgili sözler dile getirilmişti. Kahvenin yaşama ve kültür dünyamıza olan etkilerini yansıtan sözler de söylenmiştir. Kahve kendiliğinden bir dildir demişler. Çayın kalabalıkla arası iyidir, kahve yalnızlık ister. Kahve hatır işidir, kıymet bilenle içilir denmiş. Kahve hayatın benzinidir ve kahve modern dünyanın en popüler içeceğidir demiş Thomas Jefferson. Galiba Thomas Jefferson çok haklı, çünkü güne kahveyle başlarız ve misafir geldiğinde kahve ikram etmeden olmaz geçmez sevgili dinleyiciler. Kahve hayatımızın bir parçası. Mutlu ve acı günümüzde hep yanımızdadır. Aynen türkülerde olduğu gibi. Sıradaki Trakya türküsünde kahve Yemen'den gelir. Bülbül çemenden gelir aman. Ah canım sürmelim palazım, kekliğim de yeşilim aman aman deniyor bu güzel türküde. Hep beraber dinliyoruz.

kahve hayatımızın bir parçası oldu dediğimize göre olduğuna göre sevgili dinleyiciler birçok atasözü ve deyimde de yer almıştır. Berberin solumazı, tellan terlemezi, kahvecinin söylemezi demişler. Bu ne anlama gelir? Çalışan kişinin kötü özellikleriyle müşterilerine rahatsızlık vermeyeni makbuldür. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır veya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır olarak da biliyoruz. Anlamı iyilik küçük de olsa unutulmaz. Kahve dövücünün hınk deyicisi. Anlamı da başkasına yardım edecek veya yüreklendirecek gücü olmadığı halde öyle görünüp yardakçılık eden kimse de kullanılırmış. Köylünün kahve cezvesi karaca ama sürece. Anlamı da köylünün kahve cezvesi gösterişsizdir ama konukları ağırlamak için sürekli olarak kaynar anlamını taşır. Bir zamanlar köylerimizde odalar vardı, yani her akşam erkeklerin farklı mahallelerde bir araya toplanıp odalar deniyordu bu yerlere. Belirli bir evin odasına toplanır, o odalar eski bir geleneğe de dayanıyordu. Eskiden misafir geldiğinde sokakta bırakılmaz, aç bırakılmaz, susuz bırakılmaz ve o odalarda konuklarlardı. Daha sonra daha yeni dönemlerde biz yetişirken o odalara erkekler toplanır, kahve içerlerdi. İşte orada da kahve sohbetleri yapılırdı. Ama tabii ki bu sohbetler eskilerde kaldı. Çünkü şimdi gerek köylerde gerek kasabalarda kahveler her köşede sevgili dinleyiciler. Yüksek kahvelerde Ahmet kahve pişirir diyecek üç ses, üç saz topluluğu.

Kahve sıcak iklimlerde yetişen bir ağaçtır sevgili dinleyiciler. Çekirdeği kavrulup dövüldükten sonra suda kaynatılırsa hepimizin yakından bildiği ve tattığı kahve denen içecek elde edilir. Kahve ağacı bitişik yaprakçıklı, iki çenekli bitkilerin kök boyasigiller familyasındandır. Sıcaklığı 15-16 derecenin altına düşen yerlerde yetişmez. Deniz yüzeyinden 300-600 metre yükseklikteki yaylaları sever. Kumlu, demirli, volkanik kayalarda meydana gelmiş kürrengi topraklarda iyi yetişir. Dünyanın en çok kahve yetiştiren ülkesi tabii ki Brezilya'dır. Ondan sonra Kolombiya, Venezuela, Orta Amerika, Meksika, Arabistan gelir. Kahvenin ilk olarak nasıl bulunup insanlar tarafından kullanılmaya başlandığı hakkında anlatılan birçok hikaye vardır. Bunlardan bir tanesine göre 3. yüzyılda işkence cezasından kaçarak Habeşistan yani Etiyopya'ya yerleşen birkaç rahip buradaki Kaffa şehrinde hayvan yetiştirerek geçiniyorlardı. Bir gece

Hayvanların bir türlü uyumadıklarını, garip bir şekilde hoplayıp zıpladıklarını gördüler. Bunun nedenleri geldiğini anlayamadılar. Bu hal günlerce sürdü. En sonunda rahiplerden biri hayvanların bütün gün ne yaptıklarını gözledi ve bunların oralarda yetişen tuhaf, yabani bir bitkiyi yedikten sonra zıplamaya başladıklarını fark etti. Yanılıp yanılmadığını anlayabilmek için kendisi de bu bitkinin meyvelerinden biraz tattı. Gece olunca rahibin gözüne uyku girmemişti. Kendini her zamankinden daha zinde, daha canlı hissediyordu. Böylece kahve adı verilen bitki de keşfedilmiş oldu sevgili dinleyiciler. Sırada çok güzel bir şarkımız var. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Bir yabancı gibiydin, dönük bakmadın bana. Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Mikrofonlarımıza Muazzez Ersoy geliyor ve bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı diyecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister kahve bahane. Yorgun olduğunda içtiğin kahve hafifletir seni. Kendine getirir, unutturur günün yorgunluğunu. Yemek sonrası keyifli sohbet eşliğinde içilen kahve evde olduğunu hissettirir, huzur verir. Kız isteme merasimlerinde içilen kahve heyecan ve mutluluktur. Sabahları içilen kahve enerjidir, güne hazırlar. Kahve aynı kahvedir belki, köpüğüyle, dumanıyla, rengiyle. Ama içilen kahveler ruhun süzgecinden geçer ve tadı değişir. Her içilen kahvede hissedilen aynı değildir bu yüzden. Bir fincan kahve insanları tatlı sohbetlere sürükleyen ve aralarında dostluk bağları kuran en özel içecektir. Kahveyi özenle seçtiğiniz insanlarla içmek isteyerek adeta ruhunuzu ısıtmak istersiniz. Kahve içtiğiniz kişiyle öyle sohbetlere dalarsınız ki bitmemesi için adeta küçük yudumlarla içersiniz. Kahvenizi yudumlarken gönülden gönüle sayısız köprüler kurulur. Ruhunuzu tarifsiz bir sıcaklıkla ısıtırsınız. Yani aslında kahve bahane, muhabbetse şahanedir. İşte bu yüzdendir ki gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane demiştir atalarımız. Ve sevgili dinleyiciler, kahve içtim fincandan türküsünü bu kez çok değerli Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu grubuyla birlikte dinliyoruz. Aslında onların sandıktan çıkan Rumeli Türküleri CD'sinde bu türkü bir Romanya halk türküsü olarak belirlenmiştir.

Peki sevgili dinleyiciler, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü nereden gelmiştir? Bir rivayete göre İstanbul'un Yemiş iskelesinde kahve yapan ve satan Üsküdarlı Bilge varmış. Herkes buraya kahvecinin sohbetini dinlemeye, iki çift nasihatini almaya, derdini paylaşmaya gelirmiş. Günlerden bir gün bu kahvehaneye bir yeniçeri gelmiş. Kahveciye herkese kendinden kahve ikram etmesini fakat içeride tek başına oturan Rum gemi kaptanına vermemesini söylemiş. Kahveci de herkese yeniçerinin kahvesini ikram ettikten sonra iki kahve yapıp tam tersi Rum kaptanın yanına oturmuş. Yeniçeri bağırarak ona vermeyeceksin demedim mi demiş. Kahveci de bu senin değil benim ikramım diyerek cevap vermiş. Rum kaptana dönen kahveci kaptanla hem sohbet etmiş hem de kahve içmiş. Gel zaman git zaman aradan 40 yıl kadar geçmiş. Sisam adasında büyükçe bir isyan çıkmış. Rumlar isyan etmiş. Bizim kahvehaneci de bir şekilde Rumların eline düşmüş. O zamanlarda Rumlar eline geçirdikleri esirleri pazarda satıyorlarmış. Kahveciyi de yaşlı bir adam satın almış ve ıssız bir yere götürmüş. Adamın kendini öldüreceğini sanan kahveci korkuyla yaşlı adama bakarken adam ona kendisinin 40 yıl önce bir kahve ikram ettiğini ve o kahvenin hatırını unutmadığını söyleyerek kahveciyi serbest bırakmış. İşte anlatılana göre bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü buradan gelmektedir sevgili dinleyiciler. Rivayette öyle deniyor.

Ne Dede Ender Doğan kahve şarkısında pek hoş kuru kahve kokusu, telvesinde nakış nakış dokusu, anlatır atalardan öyküsü, dilden dile söylenecek türküsü dedi sevgili dinleyiciler. Bu zamana kadar bu konserimizde hep güzel türkülere ve şarkılara yer verdik ama kahve bir de yeni sanatçılarımız tarafından da ele alınmıştır. Senin ara sıra yakalandığın sessiz harfli bakışların var. Yıllarca arayıp sende bulduğum güler yüzlü sabahların var. Gözlerin yeter de artar, insanı tanımak ne ki? Seni kaynaştırır bana adın bir soyadın ki. Aklıma koydum seni bir kere, ben seni çok istiyorum. Bir ömür yol almak için hazır bak yüreğim. İkimizde bir firari, içimizde bir virane. Aramızda bir kahvelik mesafe, kahve bahane diyecek aşkın Nur Yengi güzel şarkısında.

Sevgili dinleyiciler, böyle konserimizle başladı. Güzel türkü ve şarkılarımızı dinlettik ve kahve içtim fincandan, kenarları mercandan. Ben seni seviyorum hem yürekten hem candan dedi Raziye Fazlı ve bu güzel türkümüzle konserimize başladık. Aslında sevgili dinleyiciler, fincandan kahve içtiniz mi bilmiyorum. Ama tadı çok farklı, tadı bambaşkadır. Hele hele yerinde yapılır, yerinde kavrulur, yerinde köpüklü içilirse. Aynen rahmetli dedemin yaptığı gibi. Onun odasındaki o kahve kokusunu hiçbir zaman unutmuyorum. Biliyorsunuz eskilerde, biraz önce de bahsettiğim gibi, odalarda, böyle her büyük evde böyle odalar vardı ve yaşlılar gelen misafirlere kahve yaparlardı. Ama şimdi bizim gibi satın alma kahve değil, alıp kahveyi kavururlar, pişirirler. Özel dolaplarda dolap deniyordu, kahve dolabı, ve köpüklü ocakta yapılırdı. Şimdi biliyorsunuz artık gittiğiniz yerlerde kum üstünde kahve bir sansasyon, bir sürpriz oldu. Bir ne desem, herkesin böyle içmesi gereken, içmek istediği bir kahve haline geldi. Ve sevgili dinleyiciler, bir kahve içelim. Falımda çıksın gözlerin, telvenin her zerresine kazınsın bütün sözlerin. Yap bir kahve içelim, falımda çıksın gözlerin, telvenin her zerresine kazınsın bütün sözlerin desin ve devam etsin. Sevgili Gizem Akbil, artık sen de yabancı yüzler gibisin. Sustum sustum dinledim, boş konuşuyordu hep dilin. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı, bir sana kalmadı mecalim desin Gizem Akbil, yap bir kahve içelim şarkısında.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, böyle sabah sabah kahve kokusu sizin odanızı da aldı götürdü. Sizin ruhunuzu da doldurdu zannedersem. Sabah kalkar kalkmaz yaptığımız ilk iş bir fincan, bir bardak kahve içmek. Aile içinde sabah kahveyi içmek ne güzel bir duygu değil mi? Hele hele yakınında sevdiğiniz kişi bu kahveyi size hazırlarsa, sizin önünüze koyup hep beraber yudumlarsanız kahvenizi ne güzel olur. Kahve hep güzel günlerde yanımızda olsun, hep güzel günlerimizde bize eşlik etsin. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla her yerde kahve bizimle olsun. Çünkü kahve dostlarla içildiği zaman tadı bir başkadır, tadı güzeldir sevgili dinleyiciler. Güzel türkü ve şarkılarla süslemeye gayret gösterdik arkadaşım Alexander Kirev'le birlikte. Böyle farklı türkü, şarkılar, hatta yeni parçaları bile dinlettik ve sözlerini de sizlere okuduk. Kısadan hikayesini de hatırlattım. Gerçi siz bu hikayeyi de

biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ama şöyle söylememiz gerekiyorsa kahve hayatımızın, günümüzün bir parçasıdır ve galiba hep öyle de kalacak, hep öyle de devam edecektir sevgili dinleyiciler. Bu sabah kahveler bizden olsun, olur mu? Gerek şekerli, gerek orta şekerli, gerek de şekersiz. Son modaya göre bizler de ayak uydurarak şekersiz de yapabiliriz kahvenizi. Sizler nasıl istiyorsanız. Yeter ki hep beraber içelim bu kahveyi. Şimdi 3 ses, 3 saz topluluğu leblebi koydum tasa diyecek. Biliyorsunuz içtiğimiz kahveler arasında her türlüsü var. Uzun kahvesi, kısa kahvesi, mis kokulusu, köpüklüsü, sütlüsü ama sevgili dinleyiciler tek bir kahve vardır. O da gönül kahvesidir. Bizler de bu sabah sizlere sunduk. Şimdi sıra 3 ses, 3 saz topluluğunda.

Kahve içtim fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan dedik programımızın başında ve bir kaşık oyun havasıyla bu güzel konserimize başlamış bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Bizler kahve konusunu seçtik çünkü bundan 2 gün önce Dünya Kahve Günü'ydü. Dünya Kahve Günü'nü kutlamayan yoktur zannedersem, hele hele her gün kutlayanlar arasında sizler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri de varsınız. Bizleri sabah, öğlen, akşam dinlerken muhakkak yanınızda bir bardak kahve de bulunduruyorsunuz. Bizler Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak kahvenizin her zaman güzel, her zaman dostlarla içilmesini diliyoruz. Ve ben buradan teknik yapımdaki genç arkadaşım Alexander Kiref'e teşekkür ediyorum. Bugün

güzel türkü ve şarkıları hep beraber seçtiğimiz için. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Ne diyelim hep beraber? Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Muhabbetiniz bol olsun, kahveniz de köpüklü olsun sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.

Gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek derece biliyorum.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler ve iyi haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, haftanın ilk canlı yayınına haberler.

günler ve iyi haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftanın ilk canlı yayınına haberlerle başlıyoruz. Ardından haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyorum. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Önce özetler. Amerikan tanker uçakları Bezmer hava üzerinden ayrıldı. Dans, Sofya'da güçlü bir GPS sinyal bozucu cihaz etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Koren atış poligonu yakınlarındaki yangın henüz söndürülemedi. Tuna Nehri'nin seviyesinde asgari yükseliş. Şimdi haberler. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Bezmer hava üssündeki Amerikan tanker uçakları ülkemizden ayrıldı açıklamasında bulunurken ayrılığın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirtmedi. Temmuz ayı sonunda Halk Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Bezmer yakınlarına tanker uçaklarını konuşlandırma yetkisi verirken, Başbakan Rumen Radev, bu uçakların İran'a karşı doğrudan çatışma eylemlerine katılmayacağına dair güvence verdi. Savunma Bakanı, şu sıralar ABD hükümetiyle yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz ve önceden bilgi sahibiydik. Bu nedenle tüm kararlarımız haklıydı. Çünkü komplo teorilerine değil, doğru ve net bilgilere dayanıyordu. Uçakların Bezmer'de kaldıkları süre boyunca güney yönüne tek bir uçuş bile gerçekleştirilmedi ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova Milli Güvenlik Danışma Konseyi'ni toplamak için hiçbir neden görmediğini belirterek Amerikan uçaklarının görevinin sona erdiğini açıkladı. Uçakların ayrılması İran güçlerinin Güneydoğu Avrupa'daki Amerikan varlıklarına, örneğin Amerikan uçaklarına yakıt ikmali için Bezmer hava üssünün kullanımına onay veren Bulgaristan'a saldırma olasılıklarını değerlendirdiği iddia eden Financial Times gazetesinin haberinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı DANS basın merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı İletişim Düzenleme Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı Sofya İl Müdürlüğü ile birlikte Sofya'nın Dragalevci semtinde sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bir komplekste Sofya Havalimanı, Sofya üzerinden uçan uçaklar ve televizyon kuleleri de dahil olmak üzere Sofya topraklarında GPS sinyal frekanslarını bastıran güçlü bir sinyal bozucu cihazı tespit edip etkisiz hale getirdi. Gazetecileri konuşan ve yürütülen operasyon sırasında çalışmaya devam eden restoran sahibi Nikolay Ivanov hiçbir cihazın bulunmadığını kesin bir dille ifade etti. BNR'ye konuşan profesyonel pilot ve havacılık gazetecisi Alexander Bogoyevlenski, son birkaç gündür Sofya Havalimanı'nda kalkış ve iniş yapan uçakların GPS sinyallerinde sorunlar yaşandığını öne sürdü. BNR muhabiri Mila Mladenova'nın aktardığı üzere BNR'ye açıklamada bulunan Ulaşım Bakanlığı ve Devlet Hava Trafik Kontrolü Şirketi GPS sinyal engellemesinden etkilenmeyen bağımsız yer navigasyonu sayesinde uçuş güvenliğinin tehlikeye atılmadığını belirttiler. Olayla ilgili olarak Sofya Vasilyevski Havalimanı basın merkezi tarafından BTA'ya yapılan açıklamada havalimanı çalışmalarının etkilenmediği ve uçuşların planlandığı gibi devam ettiği ifadelerine yer verildi. Değerli dinleyiciler, Haskovo ili Dinevo, Lubenovo, Malevo ve Krivopole köyleri arasında ikinci gündür devam eden yangınla 60'tan fazla itfaiyeci bütün gece mücadele etti. Yangın 10 bin dekardan fazla alanı etkilerken yerleşim yerlerinde herhangi bir risk yok. Dinevo yakınlarındaki yasa dışı bir çöplükten çıkan yangın şu anda herhangi bir tatbikatın yapılmadığı Koren atış poligonu sahasına sıçradı. BGNES'in aktardığı üzere bütün çalışmalar ağırlıklı olarak Malevo yönüne doğru 3 kilometrelik bir cephede gerçekleşti.

gerçekleştiriliyor ve yangını kontrol altına alma ve alanı temizleme çalışmalarına ikinci bir buldozerin katılması bekleniyor. Stara Planina, Balkan dağlarındaki Botev zirvesinin eteklerinde 8 akbabayı zehirlediği gerekçesiyle 36 yaşındaki bir adam Karlovo'dan polis tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Karlovo İlçe Müdürlüğü ve Ulusal Polis Genel Müdürlüğü görevleri tarafından yürütülen operasyon sırasında

Ondan gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Karlovo İlçe Müdürlüğü ve Ulusal Polis Genel Müdürlüğü görevleri tarafından yürütülen operasyon sırasında kuşların zehirlendiğine dair kanıtlar bulunurken suçu işleyen kişi suçunu itiraf etti. BNR'ye konuşan Centralen Orta Balkan Milli Parkı bünyesindeki Biyoçeşitlilik Kontrol ve Koruma Müdürlüğü Müdürü Anton Stanchev, Bulgaristan'daki sivil toplum kuruluşları 30 yılı aşkın süredir ülkeden kaybolan ve yalnızca Rodop Dağları bölgesinde küçük bir popülasyonu kalan akbabaları yeniden çoğaltmak için çalışıyor. Bu inanılmaz bir çaba, çok fazla kayna gerektiriyor dedi. Milli parkta hayvancılığın geliştirilmesi konusunun ele alınması gerektiğini öne süren bilim insanı yeterli olmadığı için meraların dağıtımında gerilimin yaşandığını söyledi. Anton Stanchev, dağlık bölgelerde hayvancılığa devam edip etmeme konusu ve eğer devam edilecekse milli parklarda hangi biçimde devam ettirilmesi gerektiğini ciddi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bulgaristan, doğa açısından Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden biridir. Bu zenginliği korumak için çaba gösterelim. Çünkü doğaya bu şekilde davranmaya devam edersek bir gün bu doğayı kaybedeceğimiz zamanlar gelecektir ifadelerini kullandı. Benere Şumer Radyosu'nun aktardığı üzere son 24 saatte Tuna Nehri seviyesinde durgunluk ve asgari bir artış kaydedildi. Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütme Ajansı'nın verilerine göre Ruse'deki su seviyesi ölçüm istasyonunda 2 santimetre, Nikopol'de 1 santimetre, Svistov'da ise 4 santimetrelik bir artış kaydedildi. Lom'da 4 santimetrelik bir düşüş, Novoselu ve Silistra'daki su seviye ölçüm cihazlarında ise seviyede durgunluk kaydedildi. Nehrin tamamında gemi seyri seferine ilişkin tüm kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam ediyor. Hidrolojik durum ise ciddiyetini koruyor. Değerli dinleyiciler, sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Türkiye'li olan Kapitan Andreevu sınır kapısında Bulgaristan girişinde binek araç yoğunluğu devam ediyor. Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'lı olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 28 ciddi trafik kazasında 32 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 170 yangın ihbarı alındı ve 4 kişinin yaralandığı 126 yangın söndürüldü. Hava durumu. Salı günü çoğunlukla ülke genelinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra ağırlıklı olarak ülkenin batı bölgelerinde bulutlar artacak ve yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Sıcaklıklar düşecek ve en yüksek hava sıcaklığı 30 ile 35 derece arasında değişecek. Çarşamba günü kuzeydoğudan esen rüzgarın güçlenmesiyle birlikte ülkemiz serin hava dalgasının etkisine girecek. Sabah güneşli, öğleden sonra ise kuzey ve batı Bulgaristan bölgelerinde bulutlar oluşacak ve birçok yerde gök gürültü eşliğinde kısa süreli yağışlar görülecek. Dolu yağacak, sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Sevgili dinleyiciler, bir duyurumuz var. 24 Ağustos 2026 bugün pazartesi günü FM 104,3 frekansından yayın yapan Benere Venet 5 vericisi saat 13 ile 15 arasında teknik bakıma alınacak. Benere Türkçe yayınlarını da aktaran vericinin bakıma alınmasıyla sinyalde kesintilerin olması muhtemel. Kuzeydoğu Bulgaristan'daki dinleyicilerimiz öğlen yayınlayacağımız haftaya başlarken programını binar.bg Radyo Kırcalı sitesinden saat 13 ile 14 öğle canlı olarak online takip edebilir veya akşam saat 20 ile 21 arasında tekrarını FM 104,3 frekansından dinleyebilir. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

0: Haftaya başlarken.
1: Haftaya başlarken.
2: Haber bülteninin ardından yayınımız haftaya başlarken programıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Her birinize güzel ve yararlı dakikalar diliyorum. Haftaya başlarken programında bugün Şumen Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 3 dalgıçtan biri olan Baş Müfettiş Georgi Volkanov'u konuk edeceğiz. Kendisiyle söyleşen Benere Şumen Radyosu'ndan Ayşe Latif'in röportajını ilk şarkımızdan hemen sonra sizlerle paylaşıyor olacağız. Hepinize ekip adına keyifli dakikalar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, mükemmel sağlık, dayanıklılık ve sağlam psikoloji gerektiren bir iş olan dalgıçlık, ancak derinliklere inmekten korkmayan gözü pek insanların uygulayabileceği bir meslektir. Dalgıçların iş alanları sualtı yapıların bakımı, doğal sit alanlarının teftişi ve gemi onarım işleri olmak üzere çok farklı olabilir. Benere Şumen Radyosu'ndan Ayşe Latif, dalgıçların işi ve sualtı risklerle ilişkin Georgi Volkov'la yaptığı söyleşiyi dikkatinize sunuyoruz.

0: 2017 yılında Hitrino tren kazasından birkaç ay sonra işe girdiği Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Şumen Bölge Müdürlüğü'nde görev yapıyor.
1: Насочиме самата работна позиция, която беше свързана с пожарогасене и спасителна дейност.
0: Şumen'e yangın söndürme ve kurtarma faaliyetiyle ilgili olan iş pozisyonundan dolayı geldim. O sırada ülkede bu alanda tek açık pozisyondu. Aslında Şumen'de kısa süreliğine kalmayı düşünüyordum. Bu bağlamda son derece nitelikli bir ekipte çalıştığım için onur ve memnuniyet duyduğumu paylaşmak istiyorum. Çok şey öğrendiğim ekip arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Şumen Yangın Güvenliği Müdürlüğü'nde dalgıç faaliyeti yapan ve dolayısıyla her yıl basınç odasında sağlık muayenesinden geçirilen 3 kişiden biri olan Georgi Volkov, Kalyakra burnunda 20 metrelik derinliğe daldığını paylaştı. Dalgıçlık esas faaliyetimiz değil. Bundan 6 yıl önce böyle bir inisiyatifte bulunduk. Önce Dışişleri Bakanlığı dışında dalış eğitimi aldık. Sonra aldığımız sertifikalar temelinde Yangın Güvenliği Genel Müdürlüğü kadrosuna alındık diyen Georgi Volkov, dalgıç olmayı nasıl göze aldınız sorusunu şöyle cevapladı.
1: Привлечеме това, че е нечто екстремно, а пък за да си пожарникар, знаете, трябва да сте малко или много.
0: Dalgıç adrenalin dolu bir şey. Oysa itfaiyeci olan adrenalini sever dedi. Dalgıçlara verilen su altında arama ve kurtarma görevlerinin her zaman risk içerdiğini belirten Volkov, dalış yapan güvenlilerin her yıl temel sağlık muayenesinden geçirildiğini anlattı. Her ay antrenman amaçlı dalış yaptıklarını ve ekipman arızası gibi olağanüstü durumlarda tepki eğitimi aldıklarını paylaşan itfaiye ve sivil savunma görevlisi, dalgıçların birbirine destek vermek üzere her zaman ikişer kişi olarak suya daldıklarını anlattı ve korktuğunuz bir durum oldu mu sorusunu şöyle yanıtladı.
1: Не бих казал, че имало ситуация, в която да се оплаша. Имало е ситуация, в която да...
0: Korktuğum bir durum olmadı. Ekipmanda arızalar oluyor. Örneğin tüpten gelen havayı güvenli ve konforlu şekilde solumamızı sağlayan regülatörlerin kış şartlarında donması oluyor. Dolayısıyla her zaman yedeğini bulunduruyor ya da birlikte dalış yaptığımız arkadaşımızın regülatörünü kullanıyoruz dedi. Georgi Volkov ve iş arkadaşları Avrupa Sivil Savunma Mekanizması kapsamında yurt dışı misyonlara katılmış bulunuyorlar.
1: Bulgaria ima ka momenta един сертифициран модул за гасене на горски пожари с...
0: Bulgaristan'da hali hazırda teknik araçlarıyla orman yangınları söndürme çalışmaları için sertifikalı olan bir birim bulunmaktadır. Son 4 yılda düzenlenen her misyona bizim müdürlükten görevliler katılır. Ben de bu türden 4 misyonda yer aldım. Yunanistan Cumhuriyeti'nde yaşanan büyük orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldım diye itfaiye eri şöyle devam etti. 2 hafta kalmamız gerekirdi. Fakat Bulgaristan'daki yangın durumunun da kötüye gitmesi üzerine Plovdiv Bölge Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlara destek vermek üzere yurda dönmemiz emri geldi. Önceki yıl ise istatistik kayıtlarının tutulmaya başlandığından bu yana Avrupa genelinde yaşanan en büyük orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi çalışmalarında yer aldık. İnsan hayatı kurtardığınız oldu mu sorusu üzerine ayrıntı vermek istememekle birlikte evet cevabını veren itfaiye eri şöyle konuştu.
1: Treba da kaže, či tova je plotna ekipna rabota i ježedneven...
0: Bunun ekip işi olduğu ve ancak sürekli yapılan hazırlık ve antrenman çalışmalarıyla mümkün olduğunun altını çizmek istiyorum. Biz amatör değiliz. Profesyonel kurtarma görevlisiyiz. Performansımızı sağlamak için her gün çalışıyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, haftanın ilk canlı yayınında huzurunuzdayız. Kristina Petkova, Ergül Bayraktar ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Her zaman olduğu gibi bu anonstan hemen sonra bizler BNR'nin 13. stüdyosundaki telefonlarımızı açacağız. Hangileridir telefonlarımız? Hemen hatırlatıyoruz. Unutanlar için ve efendim yazamayanlar için 02-963-0675, ikinci telefonumuz 02-933-63-18. Tekrarlıyoruz, 02-963-0675, ikinci telefonumuzda sıra 02-933-63-18. Bize takiş@bnr.bg elektronik postamız, elektronik sitemiz sayesinde de ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü bir Facebook sayfamız var ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden. Ayrıca sevgili dinleyiciler, bir de adresimiz var. Mektup da gönderebilirsiniz. Bugün iki mektubumuz var. İnşallah okumaya zamanımız kalır. Sofya Boulevard Dragan Tsankov Nomer 4, Bulgarsko Nacionalno Radio BNR, predavanje na turski jezik yazmanız yeterli. Dragan Tsankov 4 yazdıktan sonra posta kodu da 1040. Sizleri efendim bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, bu akşam Mevlid Kandili. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Dualarımız kabul, gönüllerimiz huzurla dolsun. Mevlid Kandilimizin gönüllerimize huzur, evlerimize bereket, dualarımıza kabul getirmesini diliyoruz ve sözlerimize özellikle güzellikler getirsin. Son zamanlarda böyle eleştiriler, kötü sözler duyuluyor. Sakın bundan sonra kötü söz olmasın. Dünyamıza ise barış getirmesini diliyoruz ve hepimizin Mevlid Kandilimiz mübarek olsun diyerek ben şimdi mesajlara geçiyorum. Mektuplarımız var. Umarız telefonlarımız da gelir ve birçok mesajımız var. Başında Ömer Ömer'in mesajı var. Daha perşembe akşamı ezan saatlerinde bize yazmış. Elini çabuk tutmuş pazartesi için. Bakalım neler yazmış Ömer Ömer. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Sayın radyo çalışanları, Starus Erişte'den ben Ömer Gafur. Bugün 24 Ağustos pazartesi, köyden Halil Akif ile Yonkuva'dan Anife Ateş, koca ninemin doğum günleri ve Diyankuva'dan Ehliman Hoca ile Ayşe'nin evlilik yıl dönümleri. 25 Salı günü köyden Tunçer Rafi'nin, Podayva'dan Osman Fevzi'nin ve Ruse'den Tahsis Sali Bilal'ın doğum günü var. Tahsis, orasını okuyamadım. Tahsi Bilal ile Özgül Bilal'ın ve köyden Tanser Bilal ile Hayat Bilal'ın evlilik yıl dönümleri 26 Çarşamba. Yakurura'dan Zülfün Curini ile İsmiye Curinova'nın evlilik yıl dönümleri 27 Perşembe. Hilmi Yunus dayımın doğum günü ve mesaj uzun devam ediyor. İbrahim Memiş ile Emel Memiş'in evlilik yıl dönümleri 28 Cuma günü. Belçikalı Cemil Yusuf dayımın doğum günü. Murtagonova'dan Hamdi Hoca ile eşi Zilihan'ın evlilik yıl dönümleri 29 Cumartesi. Nevrokop'tan Hatice Paparanpav'ın doğum günü. Burada bir hata var zannedersem. Fazla P'ler var burada Ömer Bey. Ve efendim Sarnitsa'dan Salih Tinef ile Fatima Tineva'nın evlilik yıl dönümleri, doğum gününüz ve evlilik yıl dönümleriniz kutlu olsun demiş. Ayrıca Starus Elişte'den bir numara traktörcü Alper Maksuda ve tüm iş arkadaşlarına, patronlarına gelsin sıradaki türkü demiş. Evet, telefonumuz varmış. Hemen telefonumuzu alıyoruz mu? Hemen işaret bekliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Salih Davut bize yazmış. Sırasınca devam ediyorum. Sevgili Sofya Radyosu çalışanları, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. İsmim Salih Davut. İngilizce İngiltere'den Bulgaristan Cebel'de ikamet ediyorum. Babam Mehmet Davud'un bir türküsüyle özlemle selamları iletirseniz çok sevinirim. Saygılarımla demiş. Mehmet Davud'dan geçen pazartesi türkü dinletmiştik. Bugün de hazırladık. Umarız zamanımız kalır. Evet, devam ediyoruz mesajları okumaya. Hafize Hasan Ahmedovi profilinden gelen mesaj var. İyi günler Sayın Sofya Radyosu. Ben Kotele bağlı Ostra Mugila'dan. Hafize, bugün çok değerli Hatice teyzemizi selamlıyoruz. Onun bugün 79. yıl dönümü var. Ona sağlık, hoşlu, güzel bir yıl geçirmesini diliyorum. Çünkü küçük, büyük herkesi onu çok seviyor. Kızı, torunları, damadı, oğlu Kadri ablamızın bir türküsüyle selamlamak istiyoruz. Saygılar ve selamlar. Hoşça kalın diye yazmış Hafize Hasan Ahmedovi Ostra Mugila'dan. Hatice ablamızın ellerinden öpüyoruz. Doğum günün kutlu olsun diyoruz ve telefonlarımız geldi. Kim nereden arıyor? Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz Golemova'da Şevki Hanım. Ben Golemova'dan haftayı başlarken Yasenkol köyünden başlayalım. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Herkesin kandili mübarek olsun. Ben Golemova'dan Vesnefe'yim. Bugün sizin aracınızla Selu Yasenko muhtarı Halil, bir de Selu Venes muhtarı Nihriban, onları selamlamak istiyorum. Ayın 22'sinde cumartesi akşamı konsert oldu Yasenkova'da. Tony Stararo çok güzel bir şenlik oldu. Çok güzel eğlendik. Çok kalabaydı. Sağ olsunlar halkı düşündükleri için. Sıradaki Türkiye Yasenkova muhtarı Halil ve Venes muhtarı Nihriban'a gelsin ve bütün odan yaptılar, eğlendik, baktık konserden önce oynadılar, horoş, çok şenlendik, sağ olsunlar, var olsunlar. Sıradaki türkü onlara gelsin.
0: Teşekkür ederiz Vesile Hanım. Bu arada geçen hafta Tony Storaro oğlu Emrah'ı evlendirdi. Bizler de buradan hayırlı olsun yeni çiftimize, çiçeği burnu çiftimize mutluluklar diliyoruz. Evet, ikinci telefonumuzu alıyoruz. Hoş geldiniz, buyurun.
3: Merhabalar Mugettar Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Sümen Envalari Köyü'nden Mustafa Ahmet. 22 Ağustos. Torunum Sercan'ın 70 doğum gününü kutlamak istiyorum. Kendi 3-5 yıldan beri Fransa'da çalışmaktadır. Kendisine uzun ömürler, bol kazanç ve neşeli günler dileyenler, başta anısı Fatme, babasını kaybettik 16 yıl 8 ay önce. Anneannesi Emine, kardeşi Tevfan, halaları Emine, Fatme, Hayriye ve ben dedesi Mustafa Ahmet. Saygılar. Sıradaki türkü Haskova'nın Kadelfi köyünden Mustafa kardeşime de gitsin. Bu sıcaklarda bilmem gölge buluyor mu kendi. Saygılar efendim.
0: Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Valnari'den Haskonu Kladenets köyünden Mustafa'ya da gönderiyoruz. Umarız Kladenets köyü yakınlarında orman gölgesi kalındır. Mustafa, umarız bu saatlerde koyunlarıyla birlikte gölgede oturmuş bizi dinliyordur inşallah diyerek efendim ilk türkümüzü şimdi dinletiyoruz. Kadri Latif'ten seçtik Kristina ile birlikte. Kaşların karaymış.

0: Yayınımız devam ediyor. İki çok güzel mektubumuz var. Daha geçen hafta geldiler. Hemen açıyorum. Mektuplardan bir tanesi Şumen'in Suşina köyünden Sabriye Osmanova yazmış. Merhabalar. Sizin yayınlarınızı hiç kaçırmadan dinliyorum ve çok beğeniyorum. Benim kızım Şenay, onun İki kızı var. Miray, o birinci sınıfa gidecek. Bir de Nilay, onun doğum günü var. Tam bir yaşına giriyor. 24 Ağustos'ta. Onu kutluyoruz. Pazartesi öğlen yayınında bekleyeceğiz. Kendisini çok seviyoruz. Babası Sezai, Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa. Onun da doğum günü var. 28 Ağustos'ta. Onu da kutluyoruz. Eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin. Onlara sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Oğlum Osman, eşi Ceylan, torunlarım Emir, Umut, bir de Elif, eşim Şaban, oğlum Şaban, Varbanoğlu'da oturan dünüşlerim Niyazi, eşi Sabriye, Targoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna, Sredkovets'te oturan Rufi, eşi Fatme, onlara da gitsin sıradaki türkümüz ve istedikleri türkü testisini almış, Pınar'a gelmiş olsun diye yazmış Sabriye Osmanova hemen. Efendim, telefonumuzu alıyoruz, bakalım kimler nereden arıyor. Efendim buyurun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Şevket Hanım, nasılsınız?
0: İyiyiz Mehmet Bey. Mevlid kandiliniz mübarek olsun efendim.
1: Ondan ötürü haber ettim. Ben cuma günü olabilirse de özledim Resulü Fatih Öztürkler İlahi diyeceğim Vedat Hoca'ya. Size ayarlayacağız o cumayı kadar.
0: Tamam Mehmet Bey, ayarlamaya çalışacağız. Oldu. Aslında Vedat Hoca'nın programı Cuma'ya hazır. Çünkü Vedat Hoca'mız önceden kaydını yapıyor. Ama biz şimdiden sizin...
1: Namazıma ben gelir, oğuşu ya anlıyorum, ben bilirim, biliyorum.
0: Tamam Mehmet Bey, Mevlid Kandiliniz mübarek olsun efendim. Dinletemezsek de o ilahiyi bizler özenle böyle elimizde olan ilahileri programraya taşımaya dikkat, çaba gösteriyoruz, dikkat ediyoruz diyerek ikinci mektubumuzu açıyorum. Çok güzel el yazısıyla yazılmış. İyi günler, iyi yayınlar. Bulgaristan Radyosu'nda çalışanlar. Benim ismim Zahid Cevat. Tervel Belediyesi Polkovnik Savova'dan yazıyorum. Ayın 22'sinde kaynamın doğum günü var. 88 yaşında oluyor. İsmi Gülzar Mustafa. O benim kaynam değildi. Kendi anam gibiydi. Onu çok iyiliklerini gördüm. Ona candan yürekten teşekkür ederim. Ellerinden öperim. Sağlıklı uzun ömürler dilerim. Başımızdan eksik olmasın. Ayın 22'si cumartesine geldiği için pazartesi günü bekleyeceğiz demiş. Ve radyo ekibinize selamları iletiyorum diye yazmış. Polkovnik Savov'u köyünden Zahit Cevat. Çok teşekkür ederiz efendim. Kayınvalide

iki eşimsin. İyi ki Umay Ada'nın annesisin. Daha birlikte yaşayacağımız çok güzel yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum. Sizlere de iyi çalışmalar dilerim diye yazmış Osman Arslan. Mesaj da uzun olduğu için, çok fazla da mesaj olduğu için acaba eski mesajlara dönme fırsatım yok. Nereden yazdığını bilmiyorum Osman Arslan ama eşiniz İlknur Arslan dünyada tek olduğu için adres belli değil mi Sayın Osman Arslan? Nice güzellikler diliyoruz. Devam ediyorum Şahsine Aliyeva'nın mesajıyla. O da akşam ezan saatlerde yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Tüm İslam alemin Mevlid Kandili mübarek olsun. Ailemi, kızımın ailesini, kardeşlerimi, sevgili tatlı sunucularım, ekibi ve arkadaşlarım, Gagova'da yaşayan Vesile Salimova, eşi Niyazi, Popova'da yaşayan Nebiye Hasan, Emine Aliyeva, Atça Ahmedova ve Gulamavoda köyünden Vesile Fehim, Mevlid Kandili mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Soframız afiyetli, paramız bereketli, hareketli, kalbimiz huzur dolsun, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandili kutlu olsun. Bu özel günde sevgi ve barış dolu bir dünya dilerim demiş. Teşekkür ederiz Popo'dan Şahsine Aliyeva. Her şeyin başında barış, sağlık, güzellik, bereket, bolluk var. Bizler de sizin dileklerinize katılıyoruz sevgili Şahsine Aliyeva. Hadi diğer mesajlara da bakayım. Çok fazla mesaj var dediğim gibi. Bakalım kim nereden yazmış? Ayas Deniz bize yazmış. Pazar sabahı merhaba radyo çalışanları, ben Ayas. Dolets köyünde Todorov'dan Tize'mi selamlıyorum. Bugün onun doğum günü var. Doğum günü kutlu olsun Tize. Nice mutlu yaşlara hiç bir doğum günü şarkısıyla selamlarsanız sevinirim demiş. Ayas Tize'sinin, biz de öyle deriz, Tize'sinin ismini yazmamış. Ama Dolets köyünden Ayas'ın Todorov'da oturan Tize'si tektir zannedersem. Selamımız olsun efendim. Doğum gününüzü bizler de kutluyoruz. Devam ediyorum diğer mesajlarımızla. Naile Ali. Merhaba. 22 Ağustos Tırkvitsa, Şumen'e bağlı Tırkvitsa köyünde oturan çok sevdiğim annem Kadriye'nin 80. yaş günüydü. Cumartesi günü ona güzel bir doğum günü kutlaması yaptık. Tüm sevdikleri, biz kızları Naile ve Nahide, damatları Mehmet ve Ahmet, torunları Ayhan ve İbrahim ve hayat arkadaşı Ahmet, hayat arkadaşı belki babanız oluyor Naile Ali, ona huzur dolu sağlıklı ömür diliyoruz. Güzel bir türküyle selamlarsanız memnun oluruz demiş. Evet, selamlıyoruz ve sıradaki türkümüzü Suşina'dan Sabri Hanım'ın isteği üzere gönderiyoruz. Nazif Adem testisini almış, Pınar'a gelmiş diyecek.

0: Mesajları okumaya devam ediyorum. Gülcan Ali bize takiş@benere.bg elektronik postamıza yazmış. Aslında Kadri Koç adına yazmış. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Servisinde çalışan kıymetli sunucular. Ben Kadri Koç, Kırcalı'dan. Şöyle demiş: 22 Ağustos'ta kuzenimin eşi Sultan Hanım'ın yaş günü vardı. Çok şükür ziyaretine vardım. Beni sultanlar gibi karşıladılar. İkramda bulundular Sultan Hanım'a. Rabbim sağlıklı, sıhhatli, bereketli ömürler versin demiş. Bizler de kutluyoruz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Efendim buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Merhaba Şefkiye bacım.
0: Merhaba Buazzez Hanım.
1: İstiyorum bir doğum günü kutlamak. Çernolik'ten Renzi yeğenimi, küçük oğlu Zihni'nin bugün doğum günü. Ben onun doğum gününü tebrik ediyorum. Ona sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Eşiyle birlikte, ailesiyle birlikte onları sıradaki türküyle selamlıyorum. Sizlere de saygı, sevgi dolu, kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun benim güzel güllerim.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de Mevlid kandiliniz mübarek olsun diyoruz. Lavino köyünden Muazzez Hanım'a ve mesajları okumaya devam ediyorum. Sacide Mehmedova şöyle demiş: Sayın Sofya Radyosu çalışanları ekibi, bugün tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun diyorum ve nice sağlıklı mutlu Mevlid Kandilleri diliyorum diye yazmış. Ardından daha doğrusu Zeyniş Kuş'un mesajını okudum şu anda. Aynı şekilde Sacide Mehmedova da sevgili radyomun ekibine, önce sizin sonra bütün... Evet, mesajlar gelmeye devam ettiği için üst üste geliyorlar. Radyo dinleyenlerin Mevlid Kandilimiz mübarek olsun inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. İyi ki varsınız diye yazmış Sacide Mehmedova. Ben mesajları okumaya devam ediyorum. Ayşe Molla bize yazdı: günaydın, ilk önce kandilimiz mübarek olsun, bu mübarek günde Salih ablamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz, evine hoş geldin diyoruz, kendisine sağlık, uzun ömür, nice kandiller.

diliyoruz arkadaşları. Şumen Sancaz ve Gor Köyü'nden Sebaniye, Naşide, Ayşe Molla ve Gülcan kendisini kucaklıyorlar. Nice sağlıklı yıllar diliyorlar. İyi ki varsınız, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz demişler Salih ablalarına. Bugün selamlarsanız çok seviniriz güzel bir türküyle. Salih ablama yine hoş geldin diyorum diye yazmış Ayşe Molla. Devam ediyorum efendim. Deniz Yağmur Elmas. Evet sevgili dinleyiciler, biz mesajlarınızı görüyoruz. Parmak yani beğeni göndermenize gerek yok. Bazen üst üste geliyor mesajlar, böyle okunmadan kalıyorlar. Deniz Yağmur Elmas mesajınızı gördük, hemen okuyoruz efendim. Merhaba, ben Deniz, şu an Şumen'e bağlı Gradiş'te köyündeyim. Selamlamak istiyorum Şenol Agam'ı ve ailesini güzel bir şarkıyla. Bizler de selamlarken Mevlid Kandiliniz mübarek olsun diyoruz. Efendim acaba saç kokutmayı başardınız mı? Başarabildiniz mi? Ezan saatlerine mi bekleyeceksiniz o saatleri mi? Çünkü hayli sıcak şu anda. Ama Allah ikramlarınızı bol etsin ve dualarınız kabul olsun diyoruz. Devam ediyorum mesajları okumaya. Hatice Recep'in mesajında da sıra. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapulana'dan. Bugün öncelikle sizin ve beni tanıyan herkesin Mevlid Kandilini kutlarım, sağ olun diye yazmış. Niyazi Ömer'in mesajında sıra. Selamlar, ben Duluvu'nun Vukil Köyü'nden Niyazi. Bugün canım dedemin doğum günü var, adı Ömer. Kendisi bugün 74 yaşına giriyor. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Sıradaki türküyle onu selamlıyorum. Doğum günü kutlu olsun dedeciğim diye yazmış Niyazi Ömer. Ben buradan çok çok kıymetli bir arkadaşımı selamlamak istiyorum. Kendisiyle Türkiye Silivri'de tanışmıştık. Vicdan Albayrak şu anda Silistra ili Glavinitsa Belediyesi'nin Padina köyüne dönmüş. Kendisi sabah kahve programımı dinlerken kendisi bana yazdı. Böyle eski günleri hatırladık. Vicdan Albayrak çok kıymetli, çok değerli bir kişi. Kendisi anaokulu öğretmeni. Buradan nice güzellikler, nice güzel emeklilik yılları diliyoruz ki kendisi çok genç, emekliye ayrılmasına hiç gerek yok bence. Ama Glavinitsa Belediyesi'ni Padina Köyü'nden Vicdan Albayrak'a kocaman selamlarımı iletiyorum. Yayınlarımızı dinlediği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca Nazif profilinden geldi. Daha doğrusu herhalde efendim Mevlid Kandilimizi içeren bir kart gönderecekti. Fakat kart gibi bir şey yok ortada. Sadece gönderdiği bir işaret var. Bizler de sizin Mevlid Kandilimizi

0: dilinizi kutluyoruz efendim. Kıymet Coşkun, selam olsun, ben Kıymet, Türkiye Çorlu Ulaş'tan. Ablamın gelini Emel Çetin, eşi Ali, oğlu Can. Bana bir selam yok mu dedi, onlara selam olsun. Sağlıklı olsunlar, neşeli, mutlu olsunlar diye yazmış Kıymet Coşkun. Bizler de Türkiye Çorlu'ya kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Başka mesajlar var mı? Kaçırmadığım bir mesaj inşallah yoktur. Evet, devam ediyorum. Eylen Tunçer'in mesajı galiba son olacak. İyi günler, iyi yayınlar. Ben Pravda köyünden Eylen. Bütün Müslümanların Mevlid Kandili mübarek olsun. Bizlere sağlık, mutluluk, güzel günlerimiz olsun. Barış getirsin. Hoşça kalın demiş Eylen Tunçer. Bizler de küçük arkadaşımıza, küçük Eylen'e buradan teşekkürlerimizi sunarken galiba son telefonumuz olacak. Kim arıyor? Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Rüyü'den.

0: selamlar, saygılar ve canım Şevkeciğim, tüm Müslüman aleminin Mevlid kandilini kutlar ve nice nice sağlıklı bizleri böyle bulmasını dilerim tüm dinleyicilere. Ve tam mesajım okunmadığı için dedim, ben canlı bir dileğim. Tüm Müslüman aleminin kandilini bar olsun diyelim ve nice sağlıklı
1: okumadın
0: bizleri
1: bulsun. Okumadın mı mesajınızı Zeyniş Kuş?
0: Hayır, Sacide Hanım'ın arkasından böyle geçti bir ismim ama mesajım okunmadı. Onda yok bir şey. Ben diledim direkt.
1: Şöyle Zeyniş Kuş, sizin mesajını yan yana Sacide Hanım'la olduğu için sizin mesajınızı okumuşum. Zeyniş Kuş'un mesajını okudum dedim ve Sacide Mehmedova'ya geçti. Mevlid kandiliniz mübarek olsun efendim. Eğer hatalarımız varsa affola, bugün affetme günü olsun diyorum ben. Estağfurullah, Zeyniş Kuş olur da mesajı okunmaz mı? Akşama dinleyin Zeyniş Kuş, mesajınız tam okundu. O zaman sevgili dinleyiciler, huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından Novi Pazar'dan Halit Hüseyinov, güzel bir türküyle huzurunuzdan ayrılacağız. Yol üstünde Gonca Gül açar mı? Hoşça kalın.

0: Adresinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
1: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programını dinleyebilirsiniz. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan haftaya başlarken programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyorum. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Önce özetler. Amerikan tanker uçakları Bezmer hava üzerinden ayrıldı. Dans, Sofya'da güçlü bir GPS sinyal bozucu cihaz etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Koren atış poligonu yakınlarındaki yangın henüz söndürülemedi. Tuna Nehri'nin seviyesinde asgari yükseliş. Şimdi haberler. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Bezmer hava üssündeki Amerikan tanker uçakları ülkemizden ayrıldı açıklamasında bulunurken ayrılığın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirtmedi. Temmuz ayı sonunda Halk Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Bezmer yakınlarına tanker uçaklarını konuşlandırma yetkisi verirken, Başbakan Rumer Radev, bu uçakların İran'a karşı doğrudan çatışma eylemlerine katılmayacağına dair güvence verdi. Savunma Bakanı, şu sıralar ABD hükümetiyle yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz ve önceden bilgi sahibiydik. Bu nedenle tüm kararlarımız haklıydı. Çünkü komplo teorilerine değil doğru ve net bilgilere dayanıyordu. Uçakların Bezmer'de kaldıkları süre boyunca güney yönüne tek bir uçuş bile gerçekleştirilmedi ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova Milli Güvenlik Danışma Konseyi'ni toplamak için hiçbir neden görmediğini belirterek Amerikan uçaklarının görevinin sona erdiğini açıkladı. Uçakların ayrılması İran güçlerinin Güneydoğu Avrupa'daki Amerikan varlıklarına, örneğin Amerikan uçaklarına yakıt ikmali için Bezmer hava üssünün kullanımına onay veren Bulgaristan'a saldırma olasılıklarını değerlendirdiği iddia eden Financial Times gazetesinin haberinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı DANS basın merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı İletişim Düzenleme Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı Sofya İl Müdürlüğü ile birlikte Sofya'nın Dragalevci semtinde sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bir komplekste Sofya Havalimanı, Sofya üzerinden uçan uçaklar ve televizyon kuleleri de dahil olmak üzere Sofya topraklarında GPS sinyal frekanslarını bastıran güçlü bir sinyal bozucu cihazı tespit edip etkisiz hale getirdi. Gazetecileri konuşan ve yürütülen operasyon sırasında çalışmaya devam eden restoran sahibi Nikolay Ivanov hiçbir cihazın bulunmadığını kesin bir dille ifade etti. BNR'ye konuşan profesyonel pilot ve havacılık gazetecisi Alexander Bogoyevlenski,

Son birkaç gündür Sofya Havalimanı'nda kalkış ve iniş yapan uçakların GPS sinyallerinde sorunlar yaşandığını öne sürdü. BNR muhabiri Mila Mladenova'nın aktardığı üzere BNR'ye açıklamada bulunan Ulaşım Bakanlığı ve Devlet Hava Trafik Kontrolü Şirketi GPS sinyal engellemesinden etkilenmeyen bağımsız yer navigasyonu sayesinde uçuş güvenliğinin tehlikeye atılmadığını belirttiler. Olayla ilgili olarak Sofya Vasilevski Havalimanı Basın Merkezi tarafından BTA'ya yapılan açıklamada havalimanı çalışmalarının etkilenmediği ve uçuşların planlandığı gibi devam ettiği ifadelerine yer verildi. Değerli dinleyiciler, Haskovo ili Dinevo, Lubenovo, Malevo ve Krivo Pole köyleri arasında ikinci gündür devam eden yangınla 60'tan fazla itfaiyeci bütün gece mücadele etti. Yangın 10 bin dekardan fazla alanı etkilerken yerleşim yerlerinde herhangi bir risk yok. Dinevo yakınlarındaki yasa dışı bir çöplükten çıkan yangın şu anda herhangi bir tatbikatın yapılmadığı Koren atış poligonu sahasına sıçradı. BGNS'in aktardığı üzere bütün çalışmalar ağırlıklı olarak Malevo yönüne doğru 3 kilometrelik bir cephede gerçekleştiriliyor ve yangını kontrol altına alma ve alanı temizleme çalışmalarına ikinci bir buldozerin katılması bekleniyor. Stara Planina, Balkan dağlarındaki Botev zirvesinin eteklerinde 8 akbabayı zehirlediği gerekçesiyle 36 yaşındaki bir adam Karlovo'dan polis tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Karlovo İlçe Müdürlüğü ve Ulusal Polis Genel Müdürlüğü görevleri tarafından yürütülen operasyon sırasında kuşların zehirlendiğine dair kanıtlar bulunurken suçu işleyen kişi suçunu itiraf etti. BNR'ye konuşan Centralen Orta Balkan Milli Parkı bünyesindeki Biyoçeşitlilik Kontrol ve Koruma Müdürlüğü Müdürü Anton Stanchev, Bulgaristan'daki sivil toplum kuruluşları 30 yılı aşkın süredir ülkeden kaybolan ve yalnızca Rodop Dağları bölgesinde küçük bir popülasyonu kalan akbabaları yeniden çoğaltmak için çalışıyor. Bu inanılmaz bir çaba, çok fazla kaynak gerektiriyor dedi. Milli parkta hayvancılığın geliştirilmesi konusunun ele alınması gerektiğini öne süren bilim insanı yeterli olmadığı için meraların dağıtımında gerilimin yaşandığını söyledi. Anton Stanchev, dağlık bölgelerde hayvancılığa devam edip etmeme konusu ve eğer devam edilecekse milli parklarda hangi biçimde devam ettirilmesi gerektiğini ciddi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bulgaristan, doğa açısından Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden biridir. Bu zenginliği korumak için çaba gösterelim. Çünkü doğaya bu şekilde davranmaya devam edersek bir gün bu doğayı kaybedeceğimiz zamanlar gelecektir ifadelerini kullandı. BNR Şumen Radyosu'nun aktardığı üzere son 24 saatte Tuna Nehri seviyesinde durgunluk ve asgari bir artış kaydedildi. Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütme Ajansı'nın verilerine göre Ruse'deki su seviyesi ölçüm istasyonunda 2 santimetre, Nikopol'de 1 santimetre, Svistov'da ise 4 santimetrelik bir artış kaydedildi. Lom'da 4 santimetrelik bir düşüş, Novo Selo ve Silistra'daki su seviye ölçüm cihazlarında ise seviyede durgunluk kaydedildi. Nehrin tamamında gemi seyri seferine ilişkin tüm kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam ediyor. Hidrolojik durum ise ciddiyetini koruyor. Değerli dinleyiciler, sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Türkiye'li olan Kapitan Andreevu sınır kapısında Bulgaristan girişinde binek araç yoğunluğu devam ediyor.

0: Kişinin yaralandığı 126 yangın söndürüldü. Hava durumu. Salı günü çoğunlukla ülke genelinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra ağırlıklı olarak ülkenin batı bölgelerinde bulutlar artacak ve yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Sıcaklıklar düşecek ve en yüksek hava sıcaklığı 30 ile 35 derece arasında değişecek. Çarşamba günü kuzeydoğudan esen rüzgarın güçlenmesiyle birlikte ülkemiz serin hava dalgasının etkisine girecek. Sabah güneşli, öğleden sonra ise kuzey ve batı Bulgaristan bölgelerinde bulutlar oluşacak ve birçok yerde gök gürültü eşliğinde kısa süreli yağışlar görülecek. Dolu yağacak, sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşımız Kristina Petkova ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün sizi Borino Belediyesi'ne götüreceğiz. Borino Belediyesi ilk defa ve ülkemizde sevgili dinleyiciler, ayılarla insanın bir arada yaşayabileceği bir planı hayata geçirecek. Birazdan bu röportajı dikkatinize sunacağız ama programımız güzel bir türküyle başlıyor. Bizi dinlemeye devam edin.

32 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 170 yangın ihbarı alındı ve 4 kişi

Sevgili dinleyiciler, Borino Belediyesi ayılarla birlikte yaşama planını geliştiren ilk belediye oldu. Aşamalı olarak uygulanacak planın sonbaharda tam olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Elektrik

çitler, korumalı çöp konteynerleri güvenlik kameralarıyla, ışık ve sesle ayıları uzaklaştıran cihazların birleşiminden oluşan önleyici tedbirler aracılığıyla ayılar ile sürpriz karşılaşmaların azaltılması amaçlanıyor. İlk video kameraları bu hafta içinde veya en geç önümüzdeki haftanın başında kurulacak. Bu kameralar daha önce ayıların görüldüğü arı kovanlarını, koyun sürülerini ve turistik yerleri izleyecek. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Bulgaristan temsilciliğinden türlerin korunmasından sorumlu kıdemli uzman Alexander Dutsov'un sözlerine göre bu şekilde ayıların yiyecek aramak için insan yerleşimlerine sıkça akın ettiği ve tehlikeli çatışmalara yol açılabilecek riskli sıcak noktalar tespit edilecektir. Bu aşamada ayıların insanlarla karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu 7-8 nokta tespit edildi. Ancak bu sayı yeni ihbarlar ve kameralardan gelen verilere bağlı olarak değişebilir. Eylül ayında elektrikli çitlerin ve ayılardan korunan çöp konteynerlerinin yerleştirilmesine de başlanması bekleniyor. Başlangıçta 20 ile 30 adet elektrikli çit temin edilmesi planlanıyor. Alexander Dutsov, elektrikli çitlerin ücretsiz olarak sağlanacağını, ancak çitlerin etkili çalışabilmesi için gerekli düzenli bakım ve kontrolün vatandaşlara ait olduğunu açıkladı. Diğer Avrupa ülkelerindeki deneyimlere göre bu tür önlemler ayıların arı kovanlarına ve gıda atığı konteynerlerine erişimini neredeyse tamamen engelleyebilir. Sevgili dinleyiciler, uzmanın aktardığına göre Romanya'da ayıların yoğun olarak görüldüğü bölgede yer alan bir kasabada korumalı çöp konteynerleri, elektrikli çitler ve kolayca erişilebilen besin kaynaklarının ortadan kaldırılması sayesinde sorunlar neredeyse sıfıra indirilmiştir. Borino'da ani yanıp sönen ışık ve değişken yüksek frekanslı ses kullanan kovma cihazlarının da test edilmesi öngörülüyor. Ayıların bu sinyale alışamamalarını sağlayan bu teknoloji şu anda Yunanistan ve İtalya'da da başarıyla kullanılıyor. Dutsov, ayıların doğada yeterli yiyecek bulunmadıkları yıllarda insan yerleşim yerlerine yaklaşma sorununun belirgin şekilde arttığını belirtti. Bu nedenle örneğin 2023 ve 2025 yıllarında yabani meyve kıtlığı, yerleşim yerlerinin çevresinde yiyecek arayan ayı vakalarının artmasına yol açmıştır. Sıcak kışlar hayvanların davranışlarını değiştirebilir. Aç kalan hayvanların gıda atıklarına kolay erişimine de yerleşim yerlerine inme sıklığının artmasına da yol açar. Rodoplarda ayıların yerleşim yerlere ve köylere en çok akıllı

ettiği bölgeler arasında Banite Belediyesi ve Smilyan çevresi de yer almaktadır. Uzmana göre dağ köylerinin terk edilmesi önemli bir etkendir. Eski otlaklar ve tarım alanları giderek yoğun ormanlık alanlarına dönüştü ve geriye kalan meyve ağaçları ayılar için ek besin kaynağı oluşturdu. Borino'da alınacak teknik önlemlerin yanı sıra öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri de düzenlenecek. Alexander Dutsov, amacın ayılarına dağdan kovulması değil, insan gıdasına alışmalarını önlemek olduğunu vurguladı. Sevgili dinleyiciler, ayıların doğada pek çok görevi vardır. Yedikleri meyvelerin tohumlarını dışkılarıyla farklı yerlere yayarlar ve bitki örtüsünün doğal olarak yenilenmesine yardımcı olurlar. Ayrıca ölü hayvanlarla beslenerek bir nevi temizlik işlevi de yerine getirirler. Dolayısıyla ekosistem için önemli canlılardır ayılar. Beslenme, üreme ve in bulma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için geniş yaşam doğal alanlarına ihtiyacı duyan bu tür olarak aynı zamanda dağ ekosisteminin durumuna ilişkin bir gösterge niteliğindedir. Bulgaristan'daki kahverengi ayıların kesin sayısı henüz belirlenmemiştir değerli dinleyiciler. Resmi tahminler yaklaşık 400 ila 500 hayvana işaret ederken, avcılık ve ormancılık çevrelerinden yetkililere göre bu sayı 1300'ü de aşabilir. Geçen yıl yaklaşık 4000 numune toplanan genetik izleme çalışmasının daha kesin bilgiler vermesi bekleniyor. Bu numunelerin analizi sadece ayıların sayısını değil, aynı zamanda cinsiyetlerini, akrabalık bağlarını ve genetik durumlarını da ortaya koyacaktır. Proje, WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve yerel yönetimlerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Değerli dinleyiciler, haftanın ilk canlı yayınında huzurunuzdayız. Kristina Petkova, Ergül Bayraktar ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Her zaman olduğu gibi bu anonstan hemen sonra bizler...

0: Nerenin 13. stüdyosundaki telefonlarımızı açacağız. Hangileridir telefonlarımız? Hemen hatırlatıyoruz unutanlar için ve efendim yazamayanlar için. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyoruz. 02 963 06 75 ikinci telefonumuzda sıra 02 933 63 18 bize takiş@benere.bg elektronik postamız, elektronik sitemiz sayesinde de ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü bir Facebook sayfamız var ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden. Ayrıca sevgili dinleyiciler bir de adresimiz var. Mektup da gönderebilirsiniz. Bugün iki mektubumuz var. İnşallah okumaya zamanımız kalır. Sofya Boulevard Dragan Tsankov Nomer 4 Bulgarsko Nacionalno Radio Benere Predavanie na Turski Jezik yazmanız yeterli. Dragan Tsankov 4 yazdıktan sonra posta kodu da 1040. Sizleri efendim bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, bu akşam Mevlid Kandili. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Dualarımız kabul, gönüllerimiz huzurla dolsun. Mevlid Kandilimizin gönüllerimize huzur, evlerimize bereket, dualarımıza kabul getirmesini diliyoruz ve sözlerimize özellikle güzellikler getirsin. Son zamanlarda böyle eleştiriler, kötü sözler duyuluyor. Sakın bundan sonra kötü söz olmasın. Dünyamıza ise barış getirmesini diliyoruz ve hepimizin Mevlid Kandilimiz mübarek olsun diyerek ben şimdi mesajlara geçiyorum. Mektuplarımız var. Umarız telefonlarımız da gelir ve birçok mesajımız var. Başında Ömer Ömer'in mesajı var. Daha perşembe akşamı ezan saatlerinde bize yazmış. Elini çabuk tutmuş pazartesi için. Bakalım neler yazmış Ömer Ömer. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Sayın radyo çalışanları, Starus Erişte'den ben Ömer Gafur. Bugün 24 Ağustos pazartesi köyden Halil Akif ile Yonkuvu'dan Anife Ateş, koca ninemin doğum günleri ve Diyankuvu'dan Ehliman Hoca ile Ayşe'nin evlilik yıl dönümleri. 25 Salı günü köyden Tunçer Rafi'nin, Podayva'dan Osman Fevzi'nin ve Ruse'den Tahsis Salih Bilal'ın doğum günü var. Tahsis orasını okuyamadım. Tahsis Bilal ile Özgül Bilal'ın ve köyden Tanser Bilal ile Hayat Bilal'ın evlilik yıl dönümleri 26 Çarşamba. Yakorura'dan Zülfün Curini ile İsmiye Curinova'nın evlilik yıl dönümleri 27 Perşembe. Hılmi Yunus dayımın doğum günü ve mesaj uzun devam ediyor. İbrahim Memiş ile Emel Memiş'in evlilik yıl dönümleri 28 Cuma günü. Belçikalı Cemil Yusuf dayımın doğum günü. Murtagonova'dan Hamdi Hoca ile eşi Zilihan'ın evlilik yıl dönümleri 29 Cumartesi. Nevrokop'tan Hatice Paparanpav'ın doğum günü. Burada bir hata var zannedersem. Fazla P'ler var burada Ömer Bey. Ve efendim Sarnitsa'dan Salih Tinev ile Fatima Tineva'nın evlilik yıl dönümleri, doğum gününüz ve evlilik yıl dönümleriniz kutlu olsun demiş. Ayrıca Starus Elişte'den bir numara traktörcü Alper Maksu'da ve tüm iş arkadaşlarına, patronlarına gelsin sıradaki türkü demiş. Evet, telefonumuz varmış. Hemen telefonumuzu alıyoruz mu? Hemen işaret bekliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Salih Davut bize yazmış. Sırasınca devam ediyorum. Sevgili Sofya Radyosu çalışanları, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. İsmim Salih Davut. İngiltere'den Bulgaristan Cebel'de ikamet ediyorum. Babam Mehmet Davud'un bir türküsüyle özlemle selamları iletirseniz çok sevinirim. Saygılarımla demiş Mehmet Davud'dan. Geçen pazartesi türkü dinletmiştik. Bugün de hazırladık. Umarız zamanımız kalır. Evet, devam ediyoruz mesajları okumaya. Hafize Hasan Ahmedovi profilinden gelen mesaj var. İyi günler Sayın Sofya Radyosu. Ben Kotel'e bağlı Ostra Mugila'dan. Hafize, bugün çok değerli Hatice teyzemizi selamlıyoruz.

0: onun bugün 79. yıl dönümü var. Ona sağlık, hoşlu, güzel bir yıl geçirmesini diliyorum. Çünkü küçük, büyük herkesi onu çok seviyor. Kızı, torunları, damadı, oğlu Kadri ablamızın bir türküsüyle selamlamak istiyoruz. Saygılar ve selamlar, hoşça kalın diye yazmış Hafize Hasan Ahmedovi Ostramugila'dan. Hatice ablamızın ellerinden öpüyoruz. Doğum günün kutlu olsun diyoruz ve telefonlarımız geldi. Kim nereden arıyor? Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz Golamova'da Şevki Hanım. Ben Golamova'dan haftayı başlarken Yasenko köyünden başlayalım. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Herkesin kandili mübarek olsun. Ben Golamova'dan Vesnefe'yim. Bugün sizin aracınızla Selu Yasenko muhtarı Halil, bir de Selu Venes muhtarı Nihriban, onları selamlamak istiyorum. Ayın 22'sinde cumartesi akşamı konsert oldu Yasenkova'da. Tony Stararo çok güzel bir şenlik oldu. Çok güzel eğlendik. Çok kalabaydı. Sağ olsunlar halkı düşündükleri için. Sıradaki Türkiye Yasenkova muhtarı Halil ve Venes muhtarı Nihriban'a gelsin ve bütün odan yaptılar, eğlendik, baktık konsertten önce oynadılar, horoş, çok şenlendik, sağ olsunlar, var olsunlar. Sıradaki türkü onlara gelsin.
0: Teşekkür ederiz Vesile Hanım. Bu arada geçen hafta Tony Storaro oğlu Emrah'ı evlendirdi. Bizler de buradan hayırlı olsun yeni çiftimize, çiçeği burnu çiftimize mutluluklar diliyoruz. Evet, ikinci telefonumuzu alıyoruz. Hoş geldiniz, buyurun.
2: Merhabalar Mugettar Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Sümen Envalari Köyü'nden Mustafa Ahmet. 22 Ağustos. Torunum Sercan'ın 70 doğum gününü kutlamak istiyorum. Kendi 3-5 yıldan beri Fransa'da çalışmaktadır. Kendisine uzun ömürler, bol kazanç ve neşeli günler dileyenler, başta anısı Fatme, babasını kaybettik 16 yıl 8 ay önce. Anneannesi Emine, kardeşi Tevhan, halaları Emine, Fatme, Hayriye ve ben dedesi Mustafa Ahmet. Saygılar. Sıradaki türkü Haskova'nın Kadesi köyünden Mustafa kardeşime de gittim. Bu sıcaklarda bilmem gölge buluyor mu kendi. Saygılar efendim.
0: Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Valnari'den Haskonu Kladenet köyünden Mustafa'ya da gönderiyoruz. Umarız Kladenet köyü yakınlarında orman gölgesi kalındır. Mustafa, umarız bu saatlerde koyunlarıyla birlikte gölgede oturmuş bizi dinliyordur inşallah diyerek efendim ilk türkümüzü şimdi dinletiyoruz. Kadri Latif'ten seçtik Kristina ile birlikte. Kaşların karaymış.

0: Yayınımız devam ediyor. İki çok güzel mektubumuz var. Daha geçen hafta geldiler. Hemen açıyorum. Mektuplardan bir tanesi Şumen'in Suşina köyünden Sabriye Osmanova yazmış. Merhabalar. Sizin yayınlarınızı hiç kaçırmadan dinliyorum ve çok beğeniyorum. Benim kızım Şenay, onun İki kızı var. Miray, o birinci sınıfa gidecek. Bir de Nilay, onun doğum günü var. Tam bir yaşına giriyor. 24 Ağustos'ta. Onu kutluyoruz. Pazartesi öğlen yayınında bekleyeceğiz. Kendisini çok seviyoruz. Babası Sezai, Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa. Onun da doğum günü var. 28 Ağustos'ta. Onu da kutluyoruz. Eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin. Onlara sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Oğlum Osman, eşi Ceylan, torunlarım Emir, Umut, bir de Elif, eşim Şaban, oğlum Şaban, Varbanoğlu'da oturan dünüşlerim Niyazi, eşi Sabriye, Targoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna, Sredkovets'te oturan Rufi, eşi Fatme, onlara da gitsin sıradaki türkümüz ve istedikleri türkü testisini almış, Pınar'a gelmiş olsun diye yazmış Sabriye Osmanova hemen. Efendim, telefonumuzu alıyoruz, bakalım kimler nereden arıyor. Efendim, buyurun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Şevket Hanım, nasılsınız?
0: İyiyiz Mehmet Bey. Mevlid kandiliniz mübarek olsun efendim.
1: Ondan ötürü haber ettim. Ben cuma günü olabilirse de özledim Resulü Fatih Öztürk'ten ilahi diyeceğim Vedat Hoca'ya. Sizi ayarlayacağız o cumayı kadar.
0: Tamam Mehmet Bey, ayarlamaya çalışacağız. Oldu. Aslında Vedat Hoca'nın programı Cuma'ya hazır. Çünkü Vedat Hoca'mız önceden kaydını yapıyor. Ama biz şimdiden sizin...
1: Namazıma ben gelir, oruçlu ya anlıyorum, ben bilirim, biliyorum.
0: Tamam Mehmet Bey, Mevlid Kandiliniz mübarek olsun efendim. Dinletemezsek de o ilahiyi bizler özenle böyle elimizde olan ilahileri programlara taşımaya dikkat, çaba gösteriyoruz, dikkat ediyoruz diyerek ikinci mektubumuzu açıyorum. Çok güzel el yazısıyla yazılmış. İyi günler, iyi yayınlar. Bulgaristan Radyosu'nda çalışanlar. Benim ismim Zahid Cevat. Tervel Belediyesi Polkovnik Savova'dan yazıyorum. Ayın 22'sinde kaynamın doğum günü var. 88 yaşında oluyor. İsmi Gülzar Mustafa. O benim kaynam değildi. Kendi anam gibiydi. Onu çok iyiliklerini gördüm. Ona candan yürekten teşekkür ederim. Ellerinden öperim. Sağlıklı uzun ömürler dilerim. Başımızdan eksik olmasın. Ayın 22'si cumartesine geldiği için pazartesi günü bekleyeceğiz demiş. Ve radyo ekibinize selamları iletiyorum diye yazmış Polkovnik Savov'u köyünden Zahit Cevat. Çok teşekkür ederiz efendim. Kayınvalideniz Gülizar'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Böyle dünyada bütün kayınvalidelere armağanımız olsun. Sıradaki güzel türkümüzü diyeceğiz ve mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Çok fazla mesajımız var. Pazar günü Osman Arslan bize yazmış. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu. Eşimin 24 Ağustos'ta doğum günü var. Sizler vasıtasıyla kutluyorum. Adı İlknur Arslan. Kısa yazdığım mesajı da okursanız memnun olurum. İyi ki doğdun benim güzel eşim. Seninle başlayan hikayemiz yıllar önce başladı. 2020'de hayatımızı birleştirdik. Şimdi ise en güzel halimizle Umay adamızla birlikte bir aileyiz. Bazen her şeyi kelimelerle anlatmak zor. Ama şunu çok iyi biliyorum. Seninle geçen her yıl, her an benim için çok değerli. İyi ki hayatımdasın. İyi ki eşimsin. İyi ki Umay Ada'nın annesisin. Daha birlikte yaşayacağımız çok güzel yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum. Sizlere de iyi çalışmalar dilerim diye yazmış Osman Arslan. Mesaj da uzun olduğu için, çok fazla da mesaj olduğu için acaba eski mesajlara dönme fırsatım yok. Nereden yazdığını bilmiyorum Osman Arslan ama

eşiniz İlknur Arslan dünyada tek olduğu için adres belli değil mi Sayın Osman Arslan? Nice güzellikler diliyoruz. Devam ediyorum Şahsine Aliyeva'nın mesajıyla. O da akşam ezan saatlerde yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Tüm İslam alemin Mevlid Kandili mübarek olsun. Ailemi, kızımın ailesini, kardeşlerimi, sevgili tatlı sunucularım, ekibi ve arkadaşlarım, Gagova'da yaşayan Vesile Salimova, eşi Niyazi, Popova'da yaşayan Nebiye Hasan, Emine Aliyeva, Atça Ahmedova ve Gulamavoda köyünden Vesile Fehim, Mevlid Kandili mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Soframız afiyetli, paramız bereketli, kalbimiz huzur dolsun, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandili kutlu olsun. Bu özel günde sevgi ve barış dolu bir dünya dilerim demiş. Teşekkür ederiz Popo'dan Şahsine Aliyeva. Her şeyin başında barış, sağlık, güzellik, bereket, bolluk var. Bizler de sizin dileklerinize katılıyoruz sevgili Şahsine Aliyeva. Hadi diğer mesajlara da bakayım. Çok fazla mesaj var dediğim gibi. Bakalım kim nereden yazmış? Ayas Deniz bize yazmış. Pazar sabahı merhaba radyo çalışanları, ben Ayas. Dolet köyünde Todorov'dan Tize'mi selamlıyorum. Bugün onun doğum günü var. Doğum günü kutlu olsun Tize. Nice mutlu yaşlara hiç bir doğum günü şarkısıyla selamlarsanız sevinirim demiş. Ayas Tize'sinin, biz de öyle deriz, Tize'sinin ismini yazmamış. Ama Dolet köyünden Ayas'ın Todorov'da oturan Tize'si tektir zannedersem. Selamımız olsun efendim. Doğum gününüzü bizler de kutluyoruz. Devam ediyorum diğer mesajlarımızla. Naile Ali. Merhaba. 22 Ağustos Tırkvitsa, Şumen'e bağlı Tırkvitsa köyünde oturan çok sevdiğim annem Kadriye'nin 80. yaş günüydü. Cumartesi günü ona güzel bir doğum günü kutlaması yaptık. Tüm sevdikleri, biz kızları Naile ve Nahide, damatları Mehmet ve Ahmet, torunları Ayhan ve İbrahim ve hayat arkadaşı Ahmet, hayat arkadaşı belki babanız oluyor Naile Ali. Ona huzur dolu, sağlıklı ömür diliyoruz. Güzel bir türküyle selamlarsanız memnun oluruz demiş. Evet, selamlıyoruz ve sıradaki türkümüzü Suşina'dan Sabri Hanım'ın isteği üzere gönderiyoruz. Nazif Adem testisini almış, Pınar'a gelmiş diyecek.

0: Mesajları okumaya devam ediyorum. Gülcan Ali bize takiş@benere.bg elektronik postamıza yazmış. Aslında Kadire Koç adına yazmış. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Servisinde çalışan kıymetli sunucular. Ben Kadire Koç, Kırcalı'dan. Şöyle demiş: 22 Ağustos'ta kuzenimin eşi Sultan Hanım'ın yaş günü vardı. Çok şükür ziyaretine vardım. Beni sultanlar gibi karşıladılar. İkramda bulundular Sultan Hanım'a. Rabbim sağlıklı, sıhhatli, bereketli ömürler versin demiş. Bizler de kutluyoruz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Efendim buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Merhaba Şekiye bacım.
0: Merhaba Buazzez Hanım.
1: İstiyorum bir doğum günü kutlamak. Çernolik'ten Remzi yeğenimi, küçük oğlu Zihni'nin bugün doğum günü. Ben onun doğum gününü tebrik ediyorum. Ona sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Eşiyle birlikte, ailesiyle birlikte onları sıradaki türküyle selamlıyorum. Sizlere de saygı, sevgi dolu, kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun benim güzel güllerim.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de Mevlid kandiliniz mübarek olsun diyoruz. Lavino köyünden Muazzez Hanım'a ve mesajları okumaya devam ediyorum. Sacide Mehmedova şöyle demiş: Sayın Sofya Radyosu çalışanları ekibi, bugün tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun diyorum ve nice sağlıklı mutlu Mevlid Kandilleri diliyorum diye yazmış. Ardından daha doğrusu Zeyniş Kuş'un mesajını okudum şu anda. Aynı şekilde Sacide Mehmedova da sevgili radyomun ekibine, önce sizin sonra bütün... Evet, mesajlar gelmeye devam ettiği için üst üste geliyorlar. Radyo dinleyenlerin Mevlid Kandilimiz mübarek olsun inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. İyi ki varsınız diye yazmış Sacide Mehmedova. Ben mesajları okumaya devam ediyorum. Ayşe Molla bize yazdı: günaydın, ilk önce kandilimiz mübarek olsun, bu mübarek günde Salih ablamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz, evine hoş geldin diyoruz, kendisine sağlık, uzun ömür, nice kandiller diliyoruz. Arkadaşları Şume Sancaz ve Gor köyünden Sebaniye, Naşide, Ayşe Molla ve Gülcan kendisini kucaklıyorlar, nice sağlıklı yıllar diliyorlar. İyi ki varsınız, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz demişler Salih abla. Ablalarına bugün selamlarsanız çok seviniriz güzel bir türküyle. Salih ablama yine hoş geldin diyorum diye yazmış Ayşe Molla. Devam ediyorum efendim. Deniz Yağmur Elmas. Evet sevgili dinleyiciler, biz mesajlarınızı görüyoruz. Parmak, yani beğeni göndermenize gerek yok. Bazen üst üste geliyor. Mesajlar böyle okunmadan kalıyorlar. Deniz Yağmur Elmas, mesajınızı gördük. Hemen okuyoruz efendim. Merhaba, ben Deniz. Şu an Şumen'e bağlı Gradiş'te köyündeyim. Selamlamak istiyorum Şenol Agam'ı ve ailesini güzel bir şarkıyla. Bizler de selamlarken Mevlid Kandiliniz mübarek olsun diyoruz. Efendim acaba saç kokutmayı başardınız mı? Başarabildiniz mi? Ezan saatlerine mi bekleyeceksiniz o saatlerimi? Çünkü hayli sıcak şu anda. Ama Allah ikramlarınızı bol etsin ve dualarınız kabul olsun diyoruz. Devam ediyorum mesajları okumaya. Hatice Recep'in mesajında da sıra. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapulyana'dan. Bugün öncelikle sizin ve beni tanıyan herkesin Mevlid Kandilini kutlarım, sağ olun diye yazmış. Niyazi Ömer'in mesajında sıra. Selamlar, ben Dulu'nun Vukil köyünden Niyazi. Bugün canım dedemin doğum günü var, adı Ömer. Kendisi bugün 74 yaşına giriyor. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Sıradaki türküyle onu selamlıyorum. Doğum günü kutlu olsun dedeciğim diye yazmış Niyazi Ömer. Ben buradan çok çok kıymetli bir arkadaşımı selamlamak istiyorum. Kendisiyle Türkiye Silivri'de tanışmıştık. Vicdan Albayrak.

0: şu anda Silistra'yla Glavinitsa Belediyesi'nin Padina köyüne dönmüş. Kendisi sabah kahve programımı dinlerken kendisi bana yazdı. Böyle eski günleri hatırladık. Vicdan Albayrak çok kıymetli, çok değerli bir kişi. Kendisi anaokulu öğretmeni. Buradan nice güzellikler, nice güzel emeklilik yılları diliyoruz ki kendisi çok genç, emekliye ayrılmasına hiç gerek yok bence. Ama Glavinitsa Belediyesi'ni Padina Köyü'nden Vicdan Albayrak'a kocaman selamlarımı iletiyorum. Yayınlarımızı dinlediği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıyan Nazif profilinden geldi. Daha doğrusu herhalde efendim Mevlid kandilimizi içeren bir kart gönderecekti. Fakat kart gibi bir şey yok ortada. Sadece gönderdiği bir işaret var. Bizler de sizin Mevlid kandilinizi kutluyoruz efendim. Kıymet Coşkun, selam olsun. Ben Kıymet, Türkiye Çorlu Ulaş'tan. Ablamın gelini Emel Çetin, eşi Ali, oğlu Can. Bana bir selam yok mu dedi. Onlara selam olsun. Sağlıklı olsunlar, neşeli, mutlu olsunlar diye yazmış Kıymet Coşkun. Bizler de Türkiye Çorlu'ya kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Başka mesajlar var mı? Kaçırmadığım bir mesaj inşallah yoktur. Evet, devam ediyorum. Eylen Tunçer'in mesajı galiba son olacak. İyi günler, iyi yayınlar. Ben Pravda Köyü'nden Eylem. Bütün Müslümanların Mevlid Kandili mübarek olsun. Bizlere sağlık, mutluluk, güzel günlerimiz olsun. Barış getirsin. Hoşça kalın demiş Eylem Tunçer. Bizler de küçük arkadaşımıza, küçük Eylem'e buradan teşekkürlerimizi sunarken galiba son telefonumuz olacak. Kim arıyor? Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Rüyü'den selamlar, saygılar ve canım Şevkeciğim, tüm Müslüman aleminin Mevlid kandilini kutlar ve nice nice sağlıklı bizleri böyle bulmasını dilerim tüm dinleyicilere. Ve tam mesajım okunmadığı için dedim, ben canlı bir dileğim. Tüm Müslüman aleminin kandilini bari olsun diyelim ve nice sağlıklı
0: bizleri bulsun. Okumadın mı mesajınızı Zeyniş Kuş?
1: Hayır, Sacide Hanım'ın arkasından böyle geçti bir ismim ama mesajım okunmadı. Onda yok bir şey. Ben diledim direkt.
0: Şöyle Zeyniş Kuş, sizin mesajını yan yana Sacide Hanım'la olduğu için sizin mesajınızı okumuşum. Zeyniş Kuş'un mesajını okudum dedim ve Sacide Mehmedova'ya geçti. Mevlid kandiliniz mübarek olsun efendim. Eğer hatalarımız varsa affola, bugün affetme günü olsun diyorum ben. Estağfurullah, Zeyniş Kuş olur da mesajı okunmaz mı? Akşama dinleyin Zeyniş Kuş, mesajınız tam okundu. O zaman sevgili dinleyiciler, huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından Novi Pazar'dan Halit Hüseyinov, güzel bir türküyle huzurunuzdan ayrılacağız. Yol üstünde Gonca Gül açar mı? Hoşça kalın.